0: Evet, hormon diyor.
1: Günaydın Sayın Doğru.
0: Bir tane kumiyiz gatis. Umuz bayağın her parız. Tak, tuğru drop it off.
1: Okay, we're not anything.